0: Karani onu ne voyu karani yaptı 60% şiddetli konuldu ni anıringa ni get başı tümü 20 okuninga 8 kimero onu ne voyu ne yaptı şiddetli karadlı ni taşıkay napaldı ni okuninga 9 kingi onu şiddetli konul ne yaptı şiddetli ni anıringa 1 tümü 20 okuninga 7 panıktı onu ne voyu ne yaptı 60% şiddetli konuldu ni 60% mini konulmuydu ni taşıkay napaldı ni Okuninga 4. Ketaljua onu sirade gunnilna to nuvu yagararluni 60% mini gunnalluni tashike nappaduni okuninga 1. Kangatua pik onu nuvu yagaranya to 30% sirade gunnalluni anuringa 1 ya to me 20 niger to me 20 okuninga 2. Mitimatarik onu shikin nappaduni nuvu yavalluni nuvu yaradluni sirade galadluni anuringa pingan ya to me 20 okuninga 2. Iperju kunnu nuvu yagaranyartu 60% siralde gunnalduni anoringa 1 yartumi 20 ukuninga 3. Iglulik unnu siqinnunyartu anoringa 1 yartumi 40 60 mu ukuninga 7. Shanirayak unnu siqinnunyartu anoringa 1 yartumi 40 60 mu ukuninga 8. Sebisi ukirtartumi naalattu si tamanga ikarunni tusharsuvattugu.
1: Tomorrow on The Current.
2: I'm Catherine Cullen. Quarterfinals for the FIFA World Cup. First up, the winners against Canada, Morocco versus France. We'll talk about Canada's historic run